Spastkım. Erê olê, sihet ama mesela çok hoş. Burası pır sıranı hoş insan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe re ez

ayol Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze Püçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay Tili peçi fenani hemra kalama eti serbuke ve sevenge serey memkane Sonra spine minane fincane peyfurine Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray Tırra ve kol ezere hurbu kutu peş yaşare ve hamayı Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı Sed yek saat emrim ve çenti

Den o denveş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet, hêviya me bikin.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Des mains ou
2: pas?
3: Konuşuyor lan.
4: Babadan önce müstahmişlerim.
3: Robo! Oğlun öldü!
4: Ne?
3: Oğlun öldü!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenti.

0: Je l'offre rouge. Mon Don.
1: Des mains,
2: konuş oğlum.
3: Babadan önce müstahmiş derim.
2: Robo! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kute peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

öldürüşüm mü nerede? Kahramaniyet de gelip kim azına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.